Sıktı, haydi. Kıpışta bulandı. Koşça in my head. O kahkay to kore. Ne honca no sultan. Ton çinkan desne. Kimini wa müzik aşeme tafa de gomen. Sıktı, kajın, sıktı, sıktı.